ne yazar kırılmasa ne. Bir selam yollardı onu da kesmiş. Darılsa ne yazar darılmasa ne. Bir selam yollardı.

uzak olsun Ersin Murad'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına, benden uzak olsun

olsaydı gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

mevsim hep seni yaşadım. Yokluğumda kışlara sığındım. Buz tutmuş bedenimi ruhunla ısıtırdım.

sayende sefil olmuşum. İbreti alemin görmemek zinam. Ömrümden çaldığım zamana yazma.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de. Sevdim.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: ben seni tutmuşum.
1: Nefesin en güçlü sesi.
2: Radyo.
1: Radyo Sahil tam 95'te.
3: Bu kadarı az mı yeter, tükendi için. Zorsun zor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

barışamanı fosforlu hayata yenik başlarım her gün kızım paşa gibi yokuşları dimdik karakteristiktir karakterinden eksikse hadi geceleri taksim içi dolu pislik dolmuş taksi bekleme bas git her gün riskli sisli ve mistik

0: Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
6: Reklamlar bitti.
7: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfezi'nin en güçlü sesi
0: tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam. Çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Dik dik değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak.

Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun, her aracın dünyaca

şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Özlemle rengarenk.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Bağırdıktan sonra birden böyle şöyle normal konuşma moduna geçiyorum ya. Kopuyorum burada kendimi. Size neler hissettiriyor bilmiyorum ama. Enerjik olalım istedim. Güzel başlayalım istedim. Malum bugün hafta sonuna geçiş yapacağız. O yüzden enerjik bir başlamıştık haftaya zaten. Enerjik kapatalım istiyorum. Nasılsınız bakalım dünden beri? Umarım iyisinizdir. Umarım çok güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Şöyle bol paralı, bereketli, sağlıklı, istediğimiz gibi bir hafta geçmiştir. Şaka maka, bir haftanın daha sonuna geliyoruz bugün. Hatta önümüzdeki hafta bir ayı daha bitireceğiz. Ne çabuk geçti zaman. Bugün burçlar günümüz. Burçlardan bahsedeceğiz. Bakalım burçlarda bu hafta hangi konulara değinmiş olacağız. Şimdi selamlarımı yollayayım. Araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatimi en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. O zaman Özlem'le Rengarenk'te Burçlar Köşesi'ne hoş geldiniz.

Şimdi bir Eurovision şarkısıyla açılışımızı yaptık. Diğeriyle devam etmeseydik ayıp olurdu. Sıradaki şarkımızı tüm en gözü dönen restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, lezzetli.

Efendim, programımızı En Gözde Döner restoran sponsorluğunda açtığım tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri En Gözde Döner restoranda bulunmakta. Bunların yanı sıra lahmacunlar ve pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232 504 07 35. 0232 504 07 35 iletişim numarasından sipariş oluşturabilirsiniz ya da rezervasyon yaptırabilirsiniz. Sipariş için hem bu numaradan hem de Yemek Sepeti gibi yemek uygulamalarından kendileriyle iletişime geçip siparişinizi oluşturabilirsiniz efendim. Artık En Gözde Döner lezzetlerini evinizde ya da iş yerinizde ya da her neredeyseniz deneyimleyebiliyorsunuz. Simge ile devam ediyoruz. As bayrakları diyecek.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
5: Efendim, reklamlardan Tarkan ile dönüş yaptık. Çayla simit gibi izleyecek. Valla bu devirde çay simit de lüks olur hale geldi. Eskiden gariban yemeğiydi. Adam şarkıyı çıkarttığında çay ve simit garibanı temsil ederdi. Şimdi artık o bile lüks. Ağlanacak halimize gülüyoruz bazen. Programımız en gözde döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Burçlara başlayacağım biraz sonra. Farklı bir konsept vardı aslında aklımda ama karşıma daha komik bir şey çıktı. Yanlış anlamayın ama burçlar bakalım köpüşlerimizde hangi cins oluyormuş ve hangi karakterleri yüzünden. Bugün böyle birazcık enteresan seçtim. Ben de merak ediyorum. Akrep ürkütücü bir şey çıksa gerek.

Efendim, başlayalım mı burçlarımıza? Burcuna göre hangi köpüsün? Sevimletiştirerek söyleyeyim de yanlış anlaşılma olmasın. Ama resimleri görmeniz lazım, çok tatlılar. Şimdi Koç burcu, Sivas Kangalıymış. Sen doğuştan lidersin demişler. Korkusuz, güçlü, korumacı, kimseye boyun eğmez. Sevdiklerini sonuna kadar savunurmuş. Senin yanında herkes güvende demişler Koç burçları için. Yay burcu, Sibirya kurduymuş. Özgürlüğüne düşkün, maceracı, eğlenceli, enerjik, keşfetmeyi sever ve cesurmuş. Yay burçlarını da Sibirya kurduna benzetmişler. Yeni yerler seni heyecanlandırır diye de not düşmüşler. Boğa burcu, Golden Retriever. Doğru okumuşumdur umuyorum. Sen huzurun temsilcisisin demişler. Çok tatlı, tipini görmeniz lazım ya. Sadık, sabırlı, yemek düşkünü, cüsseden de belli oluyor. Ailesine bağlı, sıcakkanlı, mutluluğu küçük anlarda bulursun diye de not düşmüşler. Ya terazi burçlarını görmeniz lazım. Bakar mısın bakış güzelliğe? Toy Poodle. Estetik anlayışın çok yüksek, zarif, sosyal, bakımlı, tatlı ve uyumlu demişler. Zaten tipi de çok tatlı. Girdiğin her ortama enerji katıyorsun demişler. Diğer burçlarımıza sonradan devam edeceğiz. Öncesinde bir Emircan İrek dinleyelim. Dayanamam diyecek.

0: Reklamlar bitti. Kapıları kaparım.
1: Efendim, programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Teoman'la devam edeceğiz. Ne yapayım? Tabiatım böyle diyecek. Yine benim de çok sevmiş olduğum şarkılardan bir tanesi. Umuyorum siz de seversiniz.

sorulardan kaçarım, zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

Efendim, programımızın ilk saatini En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda kapatacağız. Artık 11 reklamlarına gideceğiz bir şarkı sonrasında. O sebepten ötürü şöyle bir toparlamak istiyorum. En Gözde Döner Restoran'da tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz sizler de En Gözde Döner Restoran'da kullanabilirsiniz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numarası. Ve buradan hem rezervasyon yaptırabiliyorsunuz hem de bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabiliyorsunuz efendim. Artık En Gözde Döner Restoran'da biliyorsunuz ki istediğiniz her yere bu güzel lezzetleri çağırabiliyorsunuz. Güzel, temiz, geniş, ferah bir mekan. Her şeyin en güzelini, en kalitelisini kullanıyorlar. Ben bizzat diyorum ya, mutfağın içine kadar girmiş bulunmaktayım yani. Programa başladığımdan beri ve daimi benim eğer döner ve işte lahmacun vesaire yiyeceksem direkt gidip En Gözde Döner Restoran'da yemeği tercih ediyorum. Bildiğim, tanıdığım yer. Ben bu konularda takıntılıyım. Benim her mekanım bellidir. Altın alışverişi yaptığım, gittiğim market, oturduğum koltuk, yediğim restoran, her şey bellidir. Onun dışına çıktığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Belki bir takıntı olabilir bu ama yapacak bir şey yok. Komşuma gittiğim zaman bile mesela diyorum ki, benim yerime oturan varsa komşulardan diyorum, kalk diyorum, oraya ben oturacağım, benim yerime oturmuşsun. Her gittiğim yerde tescilli bir yerim mutlaka vardır. O sebepten ötürü bu tarz şeylere de daha dikkat ediyorum haliyle. O yüzden gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebiliyorum. Şimdi Demet Akalın bana ne diyecek? Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.

0: reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Farfız'ın en güçlü sesi Radyo Sahil. Farfız'ın en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.
3: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
3: Farfız'ın en güçlü sesi
2: tam 95'te.
3: Radyo.
2: Radyo Sahil.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Farfız'ın en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, ikinci saatimiz an itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımızın ikinci saatini açıyorum. Radyolarını yeni açanlar varsa sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına ve radyo sahil dinleyenlerine armağan ediyorum. Hadi radyo sahil çalışanlarına da armağan olsun, karşımda duruyorlar. Burçlarımıza devam edeceğiz. Bakalım diğer burçlarımızda hangi köpüşler olarak çıkacağız?

Efendim, Blue Diamond hala sponsorunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. 50.000 TL ve üzeri pırlanta alışverişi yaptığınız zaman sizlere çok güzel, çok şık bir kadın kol saati hediye edecekler. Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia.

0: içimde.
1: Efendim, programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. 50 bin TL ve üzeri pırlanta alışverişi yaptığınız zaman kadın kol saati hediyesi bulunuyor. Ayrıca çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Altın fiyatı hazır düşmüşken yatırım ya da borçlarınız var ise ya da düğün yapacaksanız bence tam zamanı.

Efendim bu şarkı sonrası 11.30 reklamları, reklamlardan sonra burçlarımızla ikinci partta devam edeceğiz. Bakalım hangi köpüşlerimiz çıkacak diğer kalan burçlar.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.

Gece burnum kanadı, her yerde onu aradım.

0: Efendim, burçlarımızla devam ediyoruz. En son teraziden bahsetmiştik. Ve şimdi burçlar köpüş olsaydı hangi köpüş olurdu demiştik. İkizler Burcu, Jack Russell. Enerjin hiç bitmiyor. Meraklı, hareketli, eğlenceli, zeki, her şeyi burnunu sokar demişler. Yerinde durmak sana göre değil demişler İkizler Burcu için. Oğlak, Akbaş. Sessiz ama çok güçlü, sabırlı, disiplinli, çalışkan, güvenilir, dayanıklı. İşini konuşmadan yapanlardansın demişler. Gerçekten de oğlaklar bu şekilde değil mi karakter olarak? Yengeç Burcu çok tatlı, çok sempatik. Cavalier King, vallahi okuyamadım gerisini. Charles galiba. Kalbin çok büyük, duygusal, şefkatli, sahibini çok sever, hassas, romantik. Sevdiğin insanlar senin her şeyin demiş. O kadar da masum masum bakıyor ki görmeniz lazım. Kova Burcu, Chihuahua. İngilizce'de level atladım vallahi billahi. Sallamak bu olsa gerek. Boyun küçük olabilir ama karakterin asla demişler Kova Burcu için. Farklı, cesur, özgüvenli, eğlenceli, dikkat çekici. Herkes seni hafife alır sonra şaşırır demişler ama çok tatlı, görmeniz lazım. Hepsi birbirinden tatlı ya. Aslan, Doberman. Doberman bence Akrep Burcu'na yakışırdı ya. O kadar bizi gömüyorsunuz, gömüyorsunuz, şöylesiniz, böylesiniz diye bence bir Doberman'ı hak ediyorduk. Aslan'ı nasıl kaptırdık biz bunu? Girdiğin ortamda dikkat çekersin. Karizmatik, cesur, kendinden emin, lider, güçlü duruşlu demiş. Herkes seni fark eder. Balık, çok tatlı, pufidik pufidik böyle. Somayit.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
0: Kalbin tamamen sevgi dolu demiş. Güler yüzlü, sevecen, empatik, hayalperest, saf. İyi niyetli anlamında bu arada. İnsanların içini ısıtan bir enerjim var demiş. Gerçekten de çok tatlı, böyle pufidik pufidik böyle. Al böyle böyle, ellerin kaybolur tüylerin arasında. Kendimden geçtim hayvanlardan bahsederken ya. Ama görseniz çok sevimliler. Başak, Border Cool. Mükemmelliyet senin adın demişler. Senin göbek adın, çok zeki, planlı, çalışkan, düzenli, detaycı. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz demişler. Akrep, Alman çoban, çoban köpeği yaptılar bizi ya. Az önceki bize daha uygun değil miydi? Kolay kolay kimseye güvenmezsin. Sadık, güçlü, soğukkanlı, sezgileri kuvvetli, koruyucu. Bir kez bağlandın mı asla bırakmazsın demişler. Hepsi çok tatlışlardı. Tabii işin esprisi. Burada burçları konuşuyoruz. Eğlenmek amacıyla konuşuyoruz. Aklınıza bir şey gelmesin, yoksa kimseyi şeylere benzettiğimiz yok tabii ki.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programı kapatacağım. Blue Diamond Ala'da pırlantalardaki %50 net indirimi unutmayalım. 50.000 TL ve üzeri alışveriş yapan, daha doğrusu 50.000 TL ve üzeri pırlanta alışverişi yapan herkese kadın kol saati hediyesi var. Bu ay sonuna kadar geçerli, 31 Temmuz'a kadar geçerli bu kampanya. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü güzel kampanyalı ürünler paylaşıyorlar. Kendileri buradan bilginiz olsun. Bugünlük ve bu haftalık programın sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Pazartesi günü Allah başımıza kaza bela bir şey getirmez ise kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Herkese şimdiden hayırlı hafta sonları diliyorum. Hafta sonu istediğiniz gibi güzellikle geçmesi dileğiyle pazartesi günü görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 590

0: reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri çok fazla kendimizde tabii ki tutmuyoruz efendim.
1: Gelemez misin?
0: Hazır mıyız? Hazırsak. Program başladı bile, tantaşçı yıldızlar da kayar diyecek.
1: Gelemez misin?
0: Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar. Kazasız, belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Ben şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz efendim.

Reklamlar bitti. Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki Seyir Kafe Restoran'da. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, yine ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında salatası, üstüne de tatlısı, yine sıcak soğuk içecekler. Efendim, Seyir Kafe Restoran Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, günlerden cuma, günlerden magazin. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Sıcak sıcak dedikodulara göz atalım derim. Şimdi Özcan Deniz'in annesi Kadriye Hanım, biliyorsunuz Özcan Deniz ve ailesiyle olan ilişkilerinde bayağı bir gündeme gelmişlerdi. Şimdi Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, kızı Yurda Deniz ile adliyelik olmuş. Meme kanseri sebebiyle tedavi gören Kadriye Deniz, mal varlığına yönelik haksız tasarrufta bulundukları iddiasıyla kızı ile damadı Murat Güler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Yurda Deniz, annesi Kadriye Deniz'in hastalık sürecinde abisi Özcan Deniz'i suçlayan açıklamalar yapmıştı. Ya işte aslında bazen yen kırılır, içinde kalır. Aile içinde de bazı şeyler aile içinde kalmalı ama çok fazla tabii ki yaşadıkları şeyler ünlü olunca magazin dünyasına yansıdılar. Anne kız bir gün gelir barışırlar inşallah.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Özel günlerinizi daha da özel kılmak için şimdiden yer ayırtın derim. Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran'ta nişanlarınız, sözleriniz, doğum günleriniz, toplantılarınız için iletişim 0554 907 1279 Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da Seyir Kafe Restoran. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler. Günün her saatinde Doğa Park'ın içinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restoran'da sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim şarkımız bir istek şarkısı. Ekvator'a, Isitro'ya sevgiler gönderiyorum. Melek Mosso senin için seslendiriyor sevgili Isitro.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo!
5: Arda arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
6: Şimdi radyo sahilde.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.03. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve derya bedavacıyla açtım bu bölümü. Boyu boyuma diyor. Şarkı Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına da gelsin. Yok.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi şahane lezzetlerden bahsedeceğim sizlere. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali sofralarınızda. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek, bunun yanı sıra köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Yani tavuk sevmeyenler için de alternatif var ama her ikisini de seviyorsanız eğer mutlaka hepsinin tadına bakın derim. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da sevgili dostlar. Ya da paket servis istiyorum, evimde, iş yerimde yemek istiyorum da diyebilirsiniz. 616-88-99 0552-244-0572 deder. Bir de neredeler? Tabii ki dijital artık ortamda önemli biliyorsunuz. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar. 80 TL bir servis ücreti karşılığı kapınızda. Ama sadece sipariş ile tabii kalmıyorsunuz. Yanında eşlikçiler var. Şahane bir eşlikçi, birkaç eşlikçi hatta diyebilirim. Köz biberi, salatası, pilavı, ekmeği. Bunlar da eşlikçiler sevgili dostlar. Şimdi diyebilirsiniz ki Serap Hanım çok güzel ama bir de bunun maddi boyutu var. Çok haklısınız. Dışarıda yemek yemek artık lüks haline gelmiş durumda. Vallahi nerede ne uygun. Hani tabii ki hijyen, temizlik, şu bu da önemlidir. Sadece ucuzluğu değil. Bunlara da dikkat ediyoruz. İşte böyle bir işletmeden bahsediyorum size. Fiyatlar mı? Kesenizi gerçekten yormayacak şekilde. Mesela bahsetmem gerekirse 1 kilo kanat 600 TL. Yine 500 grama düşürebilirsiniz 350 TL. Ya da ben porsiyonluk istiyorum diyebilirsiniz 300 TL. Yine pirzolası, tavuk pirzolası 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyon olarak yemek isterseniz 250 TL. Köftede ise 1 kilosu 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak da 300 TL. Gördüğünüz gibi gerçekten sizi yormayacak fiyatlar. Şimdi bugün yine Cevat Bey beni kırmadı, çok sağ olsun. Bir dinleyicim Cızbız Tavukçuluk'tan istediği bir menüyü kazanacak. Menüyü nasıl kazanacak? Şimdi soru soracağım, ne sorayım? Biliyorsunuz dijitalden de sipariş verebiliyorsunuz. Hangi dijital platformlar diyeceğim? Bir tanesini yazsanız yeterli efendim. Hemen mesaj atın bana WhatsApp üzerinden ya da Serap Atmaca Instagram üzerinden 0532 492 5095'teyim. Hangi dijital platformdan sipariş verebiliyorsunuz Cızbız Tavukçuluk'tan?

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim, magazinle devam edelim. Şimdi 53 yaşında baba olan oyuncu İlker Aksum. Ne demiş biliyor musunuz? Maşallah nasıl da güzel bir çocuğu var. Allah bağışlasın, Allah sağlıkla büyütmeyi nasip etsin. Pişmanlık. Çünkü daha erken baba olmam gerektiğini anladım. 53 yaşında olunca çocuğunuzun ne kadarını görebilirsiniz ki? Doğanın kanunu demiş. Ya şimdi hani çok katılamayacağım. Şöyle çok erken yaşta anne baba olup bilemiyorsunuz ki kaderinizde ne yaşayacaksınız. Çok erken yaşta hayata göz yuman, çocukları yalnız büyümek zorunda kalan bir sürü anne baba var. Evet, tabii ki 53 yaş geç mi? Geç bir yaş. Hani özellikle eskiler o yaşta artık böyle anneanne dede olmaya başlıyorlar. Hatta daha erken bile. Tabii ki çocuğunuzla ne kadar vakit geçirdiğiniz de önemli. Valla erken yaşta doğurup da çocuğuyla hiç vakit geçirmeyen anne babalar var. Hatta başından atan anne babalar var. Önemli olan hani bence kaç yaşında olduğunuz değil, dolu dolu vakit geçirebilmek, onun her anına şahitlik edebilmek de önemli. Bence İlker Bey bunu yapıyordur, öyle bir babadır diye düşünüyorum. Allah isteyene ve bakabilecek insanlara gerçekten anneliği, babalığı nasip etsin. Yoksa hani doğur ondan sonra at sokağa bir şekilde büyüsün. Ondan sonra anne baba oldum diyor insanlar, öyle olmuyor işte. Evet, cızbız tavukçuluktan bir dinleyicim bir menü kazanacak, istediği bir menüyü. Biliyorsunuz siparişlerinizi dijital platformlardan da verebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesini yazın bana gönderin dedim. Cızbız tavukçuluğun siparişini dijital olarak hangi platformdan verebilirsiniz? Giymişsin elbiseler yine... Serap Atmaca Instagram hesabındayım ya da 0532 492 5095'teyim. Bıraktım huzuru aramayı. Nasılsın? İyi misin görüşmeye? Efendim, bu güzel şarkı sevgili Yağmur şu an beni dinliyor. Sevgili Yağmur'a gidiyor. Efo, nasılsın sizlerle? Bayağı oldu.

Efendim, lezzetin sırrı nerede? Tabii ki cızbız tavukçulukta. Şimdi kendi özel soslarıyla harmanlamışlar. Valla tavuğun en yumuşak, en lezzetli hali sofralarınıza geliyor. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Bununla bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yanında taptaze bir salata, efendim, ekmeği, köz biberi, pilavı. Gerçekten bunlar eşlikçiler. Eşlikçilerin de olması gerçekten yemeğe ayrı bir güzellik katıyor. Çünkü böyle hani alternatifli gelmesi istediğiniz menünün çok güzel bir şey. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da ya da evinize ya da iş yerinize paket serviste isteyebilirsiniz. 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Artık biliyorsunuz dijitalde her şey. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'nde 80 TL bir servis ücreti ödeyip kapınıza kadar geliyor. Evet, buraya kadar her şey güzel, hoş. Tabii bir de işin maddi kısmı var. Dışarıda yemek yemek kolay mı? Tabii ki kolay değil. Çok haklısınız. Ama inanın cızbız tavukçuluk böyle bütçenizi yormuyor, sizi yormuyor. 4 kişilik bir aile gidip gönül rahatlığıyla oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Neden öyle diyorum? Mesela tavuk şiş söylediğiniz 1 kilo olarak söyleyebiliyorsunuz 500 TL. Ya da 500 gram olarak söyleyebilirsiniz 300 TL ya da porsiyon olarak söyleyebilirsiniz 250 TL. Uç yaprak kanat ne kadar? 1 kilosu 750 TL, 500 gramı 450 TL, porsiyon olarak isterseniz 350 TL. Köfte ne kadar? 1 kilosu yine 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak 300 TL. Yine pirzolası kelebeği ya da böyle hepsini seviyorsanız azar azar ortaya karışık yaptırabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi bir dinleyicim bugün cızbız tavukçuluktan bir menü kazanacak. İstediği bir menüyü tavuk ya da et, hangisini tercih ederseniz nasıl kazanacak biliyorsunuz. Dijital platformlardan da sipariş verebiliyorsunuz. 3 tane sayıyorum. İşte onlardan bir tanesini bana yazın, gönderin sevgili dostlar. Serap Atmaca Instagram hesabındayım ya da 0532-492-5095'teyim. Hangi dijital platformdan siparişinizi veriyorsunuz? Bu numaralara veya işte Serap Atmaca adresine gönderen kişiler arasında bir kişi kurayla cızbız tavukçuluktan menü kazanacak.

Aşk sen. Efendim, cızbız tavukçuluktan bir dinleyicim bir istediği bir menüyü kazanacak. Cızbız tavukçuluğun sorusu şu şekilde sormuştum. Bir kez daha tekrarlamak isterim. Biliyorsunuz dijital platformdan da sipariş verebiliyorsunuz. O platformlardan bir tanesini yazanlar arasında bir dinleyicim benden cızbız tavukçuluktan menü kazanacak. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Yasın.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Derya Ulu Şımarık Diyecek şarkısında. Evet, dedim ki Cızbız Tavukçuluk hangi platformda, hangi platformdan sipariş verebiliyorsunuz? Bir tanesini yazsanız bile yeterli. Bugün bir dinleyicim benden Cızbız Tavukçuluk'tan menü kazanacak. Serap Atmaca Instagram hesabındayım.
5: Ah bile bile belki de
4: ya da 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi öyle güzel bir sosla harmanlamışlar ki o tavukları, gerçekten hem yumuşacık hem çok lezzetli. Hani evde yaptığımızda inanın bu lezzeti tutturamıyoruz. Bir de hani mangalın o buram buram kokusunu da alıyorsun. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Ama tavuk sevmeyenler için de tabii ki alternatifler var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Yanında da şöyle taptaze bir salata. Bununla bitti mi? Bitmedi. Ekmeği, pilavı, köz biberi. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. İsterseniz evinize, iş yerinize sipariş edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Artık her şey dijitalde biliyorsunuz bir de. Trendyol Yemek, Migros Yemek ya da Yemek Sepetindeler. 80 TL bir servis ücreti karşılığı. Evinizde ya da iş yerinizde kapınıza kadar geliyor. Evet, buraya kadar her şey güzel, hoş dediğinizi duyar gibiyim ama tabii ki dışarıda yemek yemek lüks Serap Hanım, biz nasıl bu yemekleri yiyeceğiz dediğinizi de duyuyorum. Vallahi hiç bütçenizi yoracak fiyatlar değil. 4 kişilik bir aile gönül rahatlığıyla gidip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yanında da çok güzel eşlikçiler dediğim gibi geliyor. Mesela 1 kilo köfte söylediniz diyelim, 1000 TL, 500 grama da indirebiliyorsunuz porsiyona da, 500 gram olarak isterseniz 550 TL, porsiyon olarak da 300 TL. Pirzola, tavuk pirzola söylemek istediniz diyelim, 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyon olarak söylediğinizde 250 TL. Tavuk kanat olarak söylerseniz nasıl fiyatlar? 1 kilosu 600 TL, 500 gramı 350 TL, porsiyon olarak 300 TL. Gördüğünüz gibi gerçekten fiyatlar çok makul, çok uygun. Hani geziyorum, işte dışarıda da yeri geldiğinde yemek yiyorum. Vallahi inanın gittiğim her yerde bakıyorum yani fiyatlara, bakacağız artık yani o devirdeyiz. Hani böyle uyguna nasıl doyabilirim, nasıl geçiştirebilirim diye. Gerçekten hem güzel, lezzetli yemekler yiyorsunuz hem de bu fiyata yiyorsunuz. Bundan ötesi yok. Şimdi bir dinleyicim benden, Cızbız Tavukçuluk'tan bir menü kazanacak. İstediği bir menüyü nasıl kazanacak? Hangi dijital platformlardan sipariş verebilirsiniz diye sordum. Lütfen mesaj atın. Mesaj atanlar arasında bir dinleyicim menü kazanacak Cızbız Tavukçuluk'tan. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Evet, hangi dijital platformlardan da sipariş verebiliyoruz?

Efendim şimdi oynadığı dizilerde gönüllere taht kuran gerçekten Tolga Sarıtaş'tan bir haberle devam edelim. Şimdi bazı ünlüler gerçekten böyle çocuklarını göstermek istemiyorlar. Böyle kucağında falan da olsa işte yüzlerini saklıyorlar ya da yüzlerine bir şeyler böyle konduruyorlar. Hani göstermek istemiyorlar. Ama cesur ünlülerden bir tanesi demek ki çocuğuyla poz vermiş Tolga Sarıtaş. Oğlu Ali. 2024'te Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş oğlu Ali ile yeni fotoğraf paylaşmış. Çok da tatlı. Babasının da sanki kopyası gibi. Allah sağlıkla büyütmeyi nasip etsin. Ne güzel ya. Böyle işte ekran önünde büyüyor çocuklar bir şekilde.

0: Reklamlar bitti.
1: Efendim, mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi tabii ki Cızbız Tavukçuluk. Tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola, bunun yanı sıra köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, herkes için alternatifler tabii ki var efendim. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi, çok güler yüzlüler. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da ya da paket servis olarak evinize, iş yerinize de isteyebilirsiniz. 616-88-99-0552-244-0572 no'lu telefon ucundalar. Tabi sipariş verdiniz, bununla bitmiyor. Yanında çok güzel eşlikçiler var. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır efendim. Bir de neredeler? Artık her şeyi dijitalde biliyorsunuz. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 80 TL servis ücreti karşılığı yine dijital ortamdan da siparişinizi verebilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi son kez sorumu soruyorum. Birazdan kuramı çekeceğim. Çok güzel cevaplar geldi. Gelmeye de devam edecek inanıyorum. Son şarkımız diyebilirim. 3 dakikalık. 3 dakika içinde gönderdiniz. Yoksa kuraya giremeyeceksiniz. Evet, Cızbız Tavukçuluk hangi platformda, nereden sipariş verebilirsiniz dijital platformdan? Bir tanesini yazsanız bile yeterli benim için. Nereye yazacaksınız? Serap Atmaca Instagram hesabındayım ya da 0532-492-5095'teyim. Bir dinleyicim benden menü kazanacak Cızbız Tavukçuluk'tan istediği bir menüyü.

Efendim birazdan veda şarkım gelecek. Sizlerle vedalaşacağım ama heyecanla. Bugün cızbız tavukçuluktan acaba hangi dinleyicim, şanslı dinleyicim menü kazandı merak ediyorum. Şöyle yazdım, katladım, şöyle bir karıştırayım. Kurağımızı çekelim bakalım. Dım dım dım dım dım dım dım dım. Şöyle heyecan ses yapıyorlar. Evet. Aslı Hilal Ceylan. Bugün şanslı dinleyicim Aslı Hilal Ceylan. Afiyet olsun efendim. Gidip cızbız tavukçulukta menünüzü yiyebilirsiniz. Katılan tüm dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Böyle her hafta olacak bir kurağımız. Hiç merak etmeyin, kazanamayanlar üzülmesin. Evet, programın sonuna geldik sevgili dostlar. Yine veda zamanı gelmiş çatmış. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndereyim öncelikle. 2 günlük bir aramız var. Böyle özleşelim istiyorum. Pazartesi günü Allah nasip ederse yine ben bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama pazartesi günü de beni yalnız bırakmayın. Bu arada güzel bir sürprizimiz var aslında, size söylesem mi bilmiyorum ama hani tabii canlı olmayacak ama sonradan Kanal 232'ye bugün röportaj almaya gideceğiz. Neredeyiz? Avcı Ramadan'dayız. Standları gezeceğiz. Standlarda esnaflarımızla böyle kısa kısa röportajlar alacağız. Biraz böyle görünür olacağız sevgili Özlem'le, belki de sizlerin arasında olacağız. Akşam Avcı Ramadan'da olanlarla görüşürüz artık. Efendim, son veda şarkım şöyle yayına gelsin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Tabii kalbinizden de barış, sevgi eksik olmasın. Pazartesi görüşmek dileğiyle.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo
0: Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Gazetin en güçlü sesi Radyo.
3: Radyo Sahil.
2: Radyo Sahil.

artık alar. Şahta gitme bizi. Bize mastik kaçar. Geleyim tıkalar. Gelip seni akar. Size neydi bahar. Beni bende bırak.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de ena mütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Beyza Durmaz'da yaptık. Miras radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Aylin Coşkun'la devam ediyoruz. Cinderella, hoş geldiniz.

0: Ragıp Nariye'nin şu yaşa bak bizi öldürüyor. Ece Muma ile beraber söylediği namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız şu Instagram'dan eklemeler. Tamam birini takip edersin. Bu şeydir hani genel hesaptır, açık hesaptır falan filan. Umumu açıktır, bizimkisi öyle. Yaptığımız iş gereği tabii ki. Ama böyle hani gizli hesap olup da genelde standardı budur. Böyle bir takipleşme durumu olduğunda işte istek gönderilir falan filan. Sana istek gelir, sen istek gönderirsin. Bunlar da hayatın akışında var olan şeyler. Hani tanıdıklara tabii ki olur, tanımadıklara da o an mesela fotoğrafa bakarsın, ooo dersin. Eklersin sonra işte DM olayları falan, bunlar var, bu akışta var bunlar. Bir de böyle şeydir hani bir yerde tanışırsın. Orada mesela bir ekleşme durumu olur. Ya Instagram neydi senin falan filan diye. Ondan sonra hatta ben hiç bunu yapmadım ama şey vardı. Telefon numarası kaydetme konusunda da bu vardır. Direkt kendi telefonunu verirsin. Telefonunu kaydet diye. Bu da enteresan bir şeydir. Ya sor söylesin sen de kaydet. Lan biz mi eski kuşak kaldık? Anlamıyorum ki biz de böyle yani. Neyli telefon numarası diyorsun söylüyor. Sıfır bilmem kaçsa sen de kaydediyorsun. Bu herhalde diğeri cool olan hareket. Telefonu uzatıyor, telefon numaranı kaydeder misin? Bu daha cool geliyor herhalde, bilmiyorum. Neyse, Instagram'da da zaman zaman böyle bir şey oluyor. Telefonunu uzatıyorsun, veriyorsun, ekler misin kendini diye. Cool bir hareket. Biri öyle yapmış, dolandırılmış da. Bayağı sağlam dolandırmışlar ama. Bak Instagram'dan ekle dedi, dikkatsizliği yüzünden 600 bin lirası buhar oldu. Tek bir anlık dikkatsizlik saniyeler içinde binlerce dolarlık birikimin buharlaşmasına etti. Çok cool bir hareket. Efendim Bali'de meydana geliyor olay. Ya şu, ha, bu kıza mı demiş ekle diye. Anladım. Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı sosyal medyada takipleşmek amacıyla kilidi açık telefonunu verdiği kadın tarafından saniyeler içinde yaklaşık 600 bin lira dolandırıldı. Çok da masum duruyor, şöyle dolandırıcıymış gibi durmuyor ama neyse yani. Hırsızlık anının ardından yaşanan gergin yüzleşme ve şüphelinin kaçış anı kameraya yansıdı diyor. Dünyanın en ünlü tatil merkezlerinden Bali'de yaşanan olay, saniyeler süren bir dikkatsizliğin ne kadar ağır bir bedeli olabileceğini gözler önüne serdi. Tatil yaptığı sırada bir kadınla tanışan kripto para yatırımcısı, sosyal medyada takipleşmek üzere Instagram'dan ekle diyerek kilidi açık telefonunu kadına uzattı. Bak dedim ya, cool hareket. Ben de yok bu, cool değilim demek ki ben. Bizde şey oluyor, neydi senin kullanıcı adı? Instagram'dan ekledi diyerek kilidi açık telefonu kadına uzattı. Cihazın kilidinin açık olmasını fırsat bilen kadın, ki açık olması gerekiyor çünkü kadın kendi adını yazacak oraya. Mağdurun fark etmeyeceği bir hızla kripto cüzdanı uygulamasına girerek yaklaşık 600 bin lira değerindeki bakiyeyi kendi kontrolündeki başka bir hesaba aktardı. Evet, kripto paraya adımı yazıyordum efendim oraya. İşlemi tamamladıktan sonra telefonu geri veren şüpheli kısa süre sonra mekandan uzaklaşmaya çalıştı. Hadi tamam Instagram'dan ekleştik, ben artık yavaş yavaş gideyim ya. Sonra görüşürüz, oradan yazarsın sen mesaj. Hesabındaki bakiyenin sıfırlandığını fark eden yatırımcı öfkeyle kadının ve yanındakilerin peşine düştü. İkili arasında yaşanan gergin anlar cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Kadın kaçamamış mı? Görüntülerde dolandırıldığını anlayan mağdurun sarışın kadına ve yanındakilere bağırarak hesap sorduğu görülüyor. Hani ekleyecektin, ne oldu? Sen beni eklememişsin, hacklemişsin ya. Kime gönderdin, parmağınla göster demiş efendim. Suçlamaların odağındaki kadınsa transferi kendisinin yapmadığını öne sürerek iddiaları reddetti. Hayır ben yapmadım, ben Instagram'dan ekledim. Panik içinde durumdan sıyrılmaya çalışan şüpheli, mağdurun ısrarlı takibi ve sert tepkisi karşısında köşeye sıkıştı. Sıkıştırıldığı noktada daha fazla dayanamayan şüpheli kadın aniden arkasını dönerek park halindeki motosikletlerin bulunduğu karanlık sokağa doğru koşmaya başladı. Ana, bildiğin koşturma. Vay arkadaş, mağdurun arkasından bağırmasına rağmen hızla gözden kaybolan kadın izini kaybettirmeye başlamış. Adam daha da artık Instagram'dan kimseyi eklemez. Abi bir Instagram hesabı açtık, birini ekleyelim dedik, 600 bin lira gitti. Ben kapatıyorum bu hesabı. Hani ücretli abone olsam bu kadar para gitmezdi. Vallahi hayırlısı yani, artık giden gitmiş. Bari en azından şey falan dene yani, DM'den falan bir yaz bakalım. Eğer varsa hesabı. Mesela hesabını bir yazın biz de bakalım. Hani çünkü evet bayağı soyguncu, bu soyguncuyu tanımak gerekiyor efendim. Tanımak gerekiyor, uyarmak gerekiyor. Yani bize bulaşma sakın asla. Tamam, fotoğrafı beğenmiş olabiliriz ama bu... Ay, vallahi böyle oldu ama ben gülüyorum. Bir anda böyle bir cool hareketler, çapkınlık numaralar. Al şu telefon da hesabını ekle falan diye. Orada herhalde bir farklı ülke vatandaşıysa ikisi de, ki öyle. Muhtemelen ekleyi diğeri hackle olarak anlamış. O da kripto para cüzdanını hackleyivermiş fırsatını istifade.
1: Gönlüm.

Mebrure, gerek radyonuzdaydı. Efendim, bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık demiş. Tabii eğitimli insan geri zekalı diyememiş. Bunu bu şekilde koymuş. Yani umarım bu alışkanlıkla vardır ha. Bak ben sana söyleyeyim. Detaylara korkarak bakacağım şu an. Bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık. Hayır, sanki bu haberi yazan da yok bunlar da. Böyle acayip süper zeka, ileri zeka birisi de. Sosyal ilişkiler uzmanları gerçek zihinsel gelişimin bilgi miktarından ziyade çevreyle kurulan iletişimde saklı olduğunu belirterek zeka seviyesini ortaya koyan 8 davranışı açıkladı. Neymiş bunlar? Bak, bilgi miktarı değil, iletişim biçimi belirleyici oluyor demiş. Gerçek zekanın sadece edinilen bilgi miktarıyla ölçülemeyeceğini belirten uzmanlar, kişilerin çevreleriyle kurdukları etkileşim biçimlerinin temel gösterge olduğunu kaydetti. Abi benim çok acayip arkadaşlarım var. Bak, bu çevreyle kurdukları etkileşim konusunda acayip başarılılar da. Ama şimdi böyle dersen, şimdi adamı düşünüyorum. Evet, iletişimde başarılı. Yani etkileşimde başarılı. Ama şimdi iş diğer tarafa, böyle zeka kısmına geldiği zaman, yani bilemiyorum. O bence biraz tartışılır bak, benden söylemesi. Evet, düşük zekaya işaret eden 8 beklenmedik alışkanlık demiş. Nelermiş bunlar? Dinleme beceriksizliği diyor mesela ilk sırada. Karşı tarafı gerçekten dinlemek yerine sadece konuşma sırasını beklemek ve iletişimi tek taraflı sürdürmek. Evet, düşük zeka işareti. Henüz başarılmamış hedeflerle övünmek diyor. Planlar henüz gerçekleşmeden kamuoyuna duyurmak. Psikoloji profesörü Marva Azab'a göre bu durum motivasyonu zayıflatıyor ve yetersizlik algısı oluşturuyor. Bundan çok oluyor ama baktığımız zaman şimdi. Henüz başarılmamış hedeflerle övünmek. Ya yapamadık ama yani çok iyi yani bunlar, bak bak. Hataları kabul etmemek diyor. Sorumluluk almaktan kaçınmak ve özür dilemeyi bir zayıflık olarak görerek ne pahasına olursa olsun haklı çıkmaya çalışmak demiş. Karmaşık kelimeler kullanmak. Evet, böyleleri vardır zaman zaman. Konuşur ama abi anlamazsın da ne dediğini. Bozmak da istemezsin. Hani bir cümle başlar mesela, o cümle bitmez. Giriş, gelişme, sonuç yoktur hiç paragraflarda. Basit ifadeler yerine abartılı ve karmaşık kelimeler seçerek muhatabı etkilemeye çalışmak demiş. Bu da düşük zeka işareti. Yapıcı eleştiriyi reddetmek diyor. Kişisel gelişim için gerekli olan geri bildirimlere karşı aşırı hassas ve savunmacı tepkiler vermek demiş. Başkalarının görüşlerini görmezden gelmek bir diğer işaret. Düşük zeka işareti. Sürekli konuşmaya hakim olarak diğer kişilerin fikirlerini arka plana atmak ve söz hakkı tanımamak demiş. Hani hep ben konuşurum, ben bilirim, sen kimsin ya? Aşırı eleştirel tutum diyor mesela. Özgüvensizlik nedeniyle başkalarını sürekli yargılayarak yapay bir üstünlük kurmaya çalışmak demiş. Ama bunlar direkt kendini belli eder zaten. Benim, benim, benim diye. Ve son olarak basit şeyleri karmaşıklaştırmak. Bu da nefret bir şeydir ha. Kolay görevleri veya çözümleri kasıtlı olarak karmaşık hale getirmek. Hani şeydir bak, çok basittir. Sağ kulağı sağ elle tutmak deriz değil mi? Bu pratik olandır. Ama sen sağ kulağı sol elle böyle üstten, başının üstünden tutmaya çalışırsan işte bu. Düşük zeka işareti. Bu iş yeri, işlerde de böyledir. Bellidir bir iş mesela ve şu şekilde yapıldığı zaman kolaydır. Bunu buradan alıp buraya koymak gibi. Ama onu böyle öyle bir çevirir ki onu oradan alır mesela, bütün katları gezdirir. Sonra mesela oraya koran. Neden dersen pek açıklayamaz da. Açıklayamaz, bir de mesela bunu daha çok sorumluların üstüne yıkmaya çalışır. İşte şu müdür böyle istiyor. Ulan o müdür öyle istemiyor ya. O müdür öyle istemez. O müdür öyle istese onu müdür yapmazlar. Ama şeydir hemen böyle, şu bey şöyle dedi o yüzden. Soruyorsun o beye, haberi bile yok. Bunlar böyledir efendim, bakınız. İşte bir kişinin düşük zekasını ortaya koyan 8 alışkanlık. Yani çevrenizde insanlara bakın, mutlaka tanıdık gelenler olacaktır. Dinleme beceriksizliği olanlar, henüz başarılmamış hedeflerle övünenler, hatasını kabul etmeyen, karmaşık kelimeler kullanmak, bunu çok duyarız. Yapıcı eleştiriyi bile reddedenler mesela, başkalarının görüşlerini görmezden gelenler. Hani sürekli ben. Eleştiriye gelemediği halde çok fazla eleştirenler. Ve tabii en sonuncusu, basit şeyleri karmaşıklaştıranlar. Bunlar efendim varsa çevrenizdeki, mutlaka vardır. Hal böyle olunca
Bunların zeka durumu da psikologlar tarafından düşük olarak nitelendiriliyor.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti.

Dost Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Efendim bakınız, market arabasını demiş, ilk sürdüğünüz reyon meğer tüm sepeti belirliyormuş diyor. Bu gibi durumlarda ben biraz kendimi galiba eğittim. Markete girmeden önce alacaklarımı tekrar kafada tasarlıyorum, sürpriz bir şey çıkmasın diye. Bu market arabaları tehlikeli. Daha önce bir kere programda anlatmıştık, öyle biliyorum. Bak renkleri ne kadar tehlikeli. Bak renkleri bile sizi alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Yani bilmiyorum, uzmanlar öyle söylüyordu. Benim iddiam değil bu. Markete girer girmez alışveriş arabasını ilk sürdüğünüz reyon düşündüğünüzden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Tüketici davranışları üzerine yapılan araştırmalar, alışverişin ilk dakikalarında verilen kararların sepetin geri kalanını da şekillendirebildiğini gösteriyor. Yani ilk dakikalarda baskıcı bir presle demek ki markete dalmamak gerekiyor. Hani oyunu daha çok kendi sahamızda kabul edip yan paslarla rakibi, yani marketi durdurup biraz oyundan soğutmak gerekiyor. Sonrasında atak yapacağız. Hani genelde mesela şeydir futbolda, ilk 15 dakikada rakipler birbirlerine baskı kurarlar. Dayanılmaz bir baskıdır. Hani böyle ilk 15 dakika içinde gol atıp biraz böyle hem rakibi de moral, motivasyon anlamında geri duruma düşürmeye çalışır. Biz markette tam tersini yapalım. İlk 15 dakika böyle topu kendi aramızda böyle yan toplarla falan çevir, oyunu soğutalım. Sonra kasaya doğru yaklaştığımız zaman bir pres yapar. Gol atarız. Meyve ve sebze reyonuyla alışverişe başlayan kişilerin daha sağlıklı ürünlere yönelme ihtimali artabiliyor demiş. Ancak bu durum bazen ters bir etki de yaratabiliyor. Ama şimdi sen de kararsızsın be kardeşim. Sepetine sağlıklı ürünler koyan kişi daha sonra kendisini ödüllendirme düşüncesiyle atıştırmalık ve yüksek kalorili ürünlere daha kolay yönelebiliyor. Tabii bunun için de şöyle bir şey de lazım, bütçe. Hani bu kadar böyle kendini ödüllendirme falan, markete giriyorsun çılgınlar gibi, dur o meyveden alayım, şu sebzeden alayım, aman yarabbi kendime ne kadar güzel sağlıklı bir alışveriş yaptım. Hadi bunun yanında biraz da sağlıksız şeylerle kendimi ödüllendireyim dersen bankadan uyarı gelir. Tüketici psikolojisinde bu eğilim kişinin yaptığı olumlu bir seçimin ardından başka bir konuda kendisine daha fazla izin vermesiyle açıklanıyor denmiş. Ve market girişlerinde taze meyve ve sebzelere yer verilmesi mağazanın daha doğal ve güvenilir algılanmasını sağlıyor. Süt, ekmek ve yumurta gibi temel ihtiyaçların farklı noktalara yerleştirilmesi ise müşterinin daha fazla reyon gezmesine neden oluyor demiş. Ya çok merak ediyorum. Şimdi bizim mesela her gün gittiğim bir market var evin yanında. Hakikaten bunlar mesela bu şekilde düşünerek mi yapıyorlar bu işi? Şöyle bir genel hani kadroyu düşündüm, ekibi düşündüm. Yöneticisine kadar. Hani o potansiyel yok bilemedim ama yani mutlaka vardır. Müşteri mağazada ne kadar fazla dolaşırsa alışveriş listesinde bulunmayan ürünlerle karşılaşma ihtimali de o kadar artıyor. Kampanyalı ürünlerin koridor başlarına, küçük atıştırmalıklarınsa kasaların yakınına yerleştirilmesi de ani satın alma kararlarını artırmak için kullanılan yöntemler arasında bulunuyor. Hani kasaya geldin, sıra da var zaten, artık tekrardan geriye dönmek istemiyorsun. Bakıyorsun kasa dibinde ne var, ha tamam şunu alıvereyim madem deyip. Ben sırf kasa yakınında var diye pil aldım ya. Pil yani. İhtiyaç var mıydı? Yani vardı da öyle amşam yani, o kadar acil değildi. Dedim alayım dursun. Hala duruyor. Alışveriş arabasının ilk yöneldiği reyon kişinin o alışverişte nasıl bir seçim düzeni izleyeceğini etkileyebiliyor. Sağlıklı ürünlerle başlayan alışveriş benzer tercihlerin devam etmesini sağlayabileceği gibi kişinin ilerleyen bölümlerde kendisini ödüllendirmesine de yol açabiliyor. Bak yapma, bütün arabayı, market arabasını mahvediyorsun. Hani o cool havasını nedir, bak hep sağlıklı ürünler almışsın, süt almışsın, işte meyve almışsın, sebze almışsın. Ondan sonra gidiyorsun dandik bir çikolata alıyorsun. Olmuyor, yapma bunu, yapma bunu.
Plansız harcamaları azaltmak için alışveriş öncesinde liste hazırlanması, markete tok gidilmesi ki bu en önemli faktörlerden biri ve doğrudan ihtiyaç duyulan reyonlara yönelilmesi gerekiyor. Markette geçirilen süre uzadıkça karar verme yorgunluğunun ve dürtüsel alışveriş ihtimalinin artabileceği de belirtiliyor denmiş. Hele bir de böyle depresyon belirtisi varsa Allah'ın marketi satın alası geliyor. Bunlar önemli. Yani marketler nasıl bize böyle sistematik davranıyorsa biz de aynı şekilde sistemli davranacağız. Bu oyuna gelmeyeceğiz mesela. Ne var? Taze sebze meyve alma. Yani ihtiyacı var ama hemen alma yani. Hemen aldığın zaman onu diğer taraflara yöneliyorsun. Alma, bir tur at.

Mela Bedel iki tas çorba radyonuzdaydı. Tam yol şarkısı. Böyle özellikle akşam üzeri böyle güneş batımına doğru. Arabada da böyle tabii çok sıcak yerde olmayacaksın ki. Hafiften böyle bir cam açık olacak. Çok hızlı gitmeyeceksin bak. Biraz böyle cam açık olacak. Dışarıdaki o serin hava arabanın içine nüfuz edecek. Tam böyle güneş batışına doğru yol şarkısı. Ya da sabah çok erken. Ha öğlen olmaz mı? Olur yine olur da. En güzel gittiği zamanlar ritim olarak. Öyle bir tavsiyedir yani. Playlistinizi alabilirsiniz akşam şarkısı ya da sabahın körü şarkısı diye. Güneş doğarken de çok güzel gidiyor. Pekala. Arkadaşlar uçakta kavga etmek nedir ya? Oğlum havadasınız. 10 yolcu uçakta birbirine girdi. 10 tane bile. Meydan muharebesi. Havada bitmek bilmeyen 30 dakikadanmış efendim. Dev havayolu şirketi EasyJet'in Tenerife'den Liverpool'a olan seferinde 10 yolcu birbirine girdi. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra iniş yapmak zorunda kaldı. Seferoğulları. Saldırın. Liverpool'a gitmek üzere havalanan EasyJet uçağında yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Neden mesela bu arbede çıkmış olabilir ki? Koltuğun belli, koltuk numaran belli. Hani biri mesela şey olabilir belki, senin yerine oturduysa sen de söylersin hani kalkar mısınız diye. Kalkmıyor, ya kalkmıyorum kardeşim. Önce gelen o. Hani odur falan herhalde, ne olabilir başka? Yaklaşık 10 yolcu arasında çıkan arbede uçuşta büyük panik ve aksamaya neden oldu. Efendim olayda kabin içinde tırmanan kargaşanın uçuş güvenliğini tehlikeye atması üzerine kaptan pilot kalkıştan 30 dakika sonra Tenerife'ye geri dönmek kararı aldı. Ya hemen uçağı sağa çekeceksin, indireceksin ya. Arkadaşlar kusura bakmayın siz de uğraşamayız deyip aç kapıyı sağ... Ya da diğeri mesela bağırıyor. İn aşağı erkek sen. Öteki diyor ki emin miyiz? Mürettebatın acil durum bildiriminin ardından hava trafik kontrol birimiyle koordineli şekilde hareket eden 186 yolcu kapasiteli uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına iniş yaptı. İnişin ardından kavgaya karışan kural dışı yolcular polis ekipleri tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından uçak kalan yolcularıyla birlikte Liverpool seferine kaldığı yerden devam etti. Hani bir de şöyle bir şey oluyor tabii uçakta hava yollarında hani böyle bir gerginlik merginlik oldu. İndiniz uçaktan sakinleştirildiniz ya öyle bitmiyor. Kara listeye alınıyorsunuz uzun bir süre mesela uçak yolculuğu yapamıyorsunuz bir daha. Hani böyle hava yolunda daha hassas durumlar var bizdeki yani kara yollarındaki gibi değil. Karayollarında mesela daha böyle bir yatıştırıcı. Hani böyle bir babacan tavırlarla davranılır. Ama hava yollarında... O numara pek yemiyor yani.

뭐 윤활은 소나기 달미 샤랑 깃메

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yeşim Sarkım Yılların Şarkısı yeni bir düzenleme. Günün birinde radyonuzdaydı. Namı-ı Nâhi muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi Simge Radyonuzda. Ben bazen

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tünay'ı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ya bunu da hakikaten araştırdınız mı? Yani bu özellikleri buldunuz mu? Benim hiç aklıma gelmedi. Hani böyle nezaket halidir diye düşünürüm hep. Centilmenlik diye düşünürüm. Asansör kapısını tutmak. Nedir? Asansöre binmişsindir. Başka biri daha geliyordur. Yetişsin diye kapıyı tutarsın, kapanmasın diye. Hani çünkü yapmazsan bunu kaba bir şey, ayıp bir şey yani ya. Çünkü sen çıkana kadar o beklemek zorunda kalacak falan filan. Efendim burada ortak özellik bulmuşlar. Psikologlara göre asansör kapısını tutan insanların ortak özelliği. Kim düşündü ilk mesela bunu? Arkadaşlar oturuyoruz. Bugünkü konumuz şu asansör kapılarını tutanların bir ortak özelliğini bulalım. Günlük hayata fark etmeden yaptığımız küçük davranışlar kişiliğimiz hakkında önemli ipuçları verebiliyor demiş. Psikologlara göre asansörde verilen birkaç saniyelik bir karar bile sosyal ilişkiler ve davranış biçimi açısından dikkat çekici anlamlar taşıyor. Peki aynı mı asansör kapısını tutmakla apartman kapısını tutmak mesela? Yani tam sen giriyorsundur, hemen arkandan biri geliyordur mesela, ona kapıyı tutarsın. Ya da mesela sen çıkıyorsundur, birinde böyle çantaları falan vardır. Kapıyı tutarsın, hani onun geçmesini beklersin. Çünkü o daha zor geçecek. Mesela aynı özellik mi mesela, yoksa bu farklı bir şekilde mi araştırılmalı? Benim de aklıma bu geliyor. Asansör kapıları kapanmak üzereyken arkadan koşarak gelen birini görünce kapıyı açık tutuyor musunuz? Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen bu küçük davranışın psikologlara göre sanıldığından çok daha derin bir anlam taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar birkaç saniyelik bu jestin kişinin empati, öz denetim ve toplumsal duyarlılığı hakkında önemli ipuçları verdiğini ifade ediyor. O zaman bence çoğumuz çoğumuzun empati yönü güçlü, öz denetimimiz var ve toplumsal duyarlılığımız felaket. Çünkü bunu çok kişi yapıyor yani. Psikoloji literatüründe karşılığında herhangi bir çıkar ya da ödül beklemeden başkalarına fayda sağlamak amacıyla yapılan davranışlar prososyal davranış olarak tanımlanıyor. Bir de vardır ama şimdi burada bak. Tamam asansör kapısı tutulur ama asansör kapısı daha çok özellikle arkadan yetişmeye çalışan bir kadınsa orada bulunan bir erkek tarafından ısrarla tutulur. Şimdi bu aklıma geldi. Demek ki karşılığında herhangi bir çıkar

0: Kar ya da ne demiştik? Ödül beklemeden. Burada bir ödül beklentisi var, bir çıkar durumu var. Hani bir şansını deniyor acaba. Hani oradan doğacak birkaç cümle sonrasında. Belli mi olur, belki bir Instagram eklemesi. Telefonu uzatıyor, Instagram'a ekler misiniz? Asansörde iniyor, bankada para kalmamış. Neyse. Ne demiştik? Prososyal davranış olarak tanımlanıyor. Asansör kapısını bir başkası için açık tutmak da bu davranışlara örnek gösteriliyor denmiş. Uzmanlara göre bu hareket yalnızca görgü kurallarına uymaktan ibaret değil. Kişinin çevresindeki insanları fark etme, onların ihtiyaçlarını gözetme ve kısa süreli de olsa kendi planını değiştirme isteğini ortaya koyuyor. Bu kadar detaylı düşündüğümüzü sanmıyorum bu asansör kapısını tutarken ya. Psikologlar asansör kapısını açık tutmayı tercih eden kişilerin iki önemli özelliği ön plana çıkardığını belirtiyor. Bunlardan ilki empati ve işbirliği, çevresindeki insanların durumunu fark eden ve buna uygun şekilde hareket eden bireyler sosyal ilişkilerde daha duyarlı bir yaklaşım sergiliyor. İkinci özellik ise öz denetim. Kendi acelesini veya konforunu bir anlığına geri plana atabilen kişiler daha sabırlı, daha hoşgörülü ve dürtülerini kontrol edebilen bireyler olarak değerlendiriliyor denmiş. Ve küçük jestler sosyal bağları güçlendiriyor. Ha, konu Instagram'a geliyor. İçimiz fesat. Uzmanlar birkaç saniyelik bu davranışın büyük bir fedakarlık gerektirmediğini ancak günlük yaşamda insanlar arasında olumlu etkileşimi arttırdığını vurguluyor. Hani asansörle başlayan merhabalaşma. Sonra mesela başka bir an tekrar dengeliğinde ah merhaba falan. Oo bak. Nereden nereye? Kimler beraber? Bu tür küçük yardımların toplumsal uyumu desteklediği ve insanlar arasında güven duygusunu gelişmesine katkı sağladığı ifade ediliyor denmiş. Ve gayet masum bir durum baktığımızda. Ama iş nerelere gelebiliyor? Sosyal yardımlaşma falan, ama yani bu sıradan yapılan bir şeydir. Evet, görgü kuralıdır. Hani o insanı da orada bırakmak istemezsin. Tamam, sen o an çıkamıyorsun ama topu da bu çıkamadığın sürede 5 saniye falan yani. Daha 1 kilometre öteden gelen insana da şimdi kapıyı açık bırak tutmak olmaz. Hani yaklaşmıştır, asansöre geliyordur, tutarsın. Nezakettir yani. Bunda hani çok fazla bir anlam aramak gerekli mi, onu bilemiyorum.
1: Kalbine demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
2: Yandı sigara, sen bizim ev kira, kalbim açık yara, aldım sütten nara.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Aleyna Tilki. Ayrı gitme radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu neymiş? Sosyal medyayı sallayan sessiz yürüyüş akımı diyor. Nasıl sessiz yürüyüş? Tamam yürüyüşte. Ne ki bu? Bütün gün ekrana bakmaktan yorulan zihninizi resetlemek sadece 20 dakikanızı alabilir. Peki ama hiçbir teknolojik alet olmadan sessizlik içinde adım atmanın beyninizde anında nasıl bir kimyasal reaksiyon başlattığını biliyor musunuz demiş. Ama tamam da nerede yürüdüğümüz de önemli bence. Abi şimdi böyle hani orman morman buluyorsan iyi güzel. Hani böyle geniş yeşillik alan filan ama diğer taraftan şimdi normal böyle bir yürüyüş yolu. Etrafın binalarla çevrili olduğu ki pek çok yerde artık durum öyle. Hani orada yanında elektronik eşya taşımaman çok bir şey değişmiyor. Zaten her taraf elektronik eşya dolu ve bunların sinyalleri zaten sana geliyor. Bu kadar fazla hassas olmak bilemiyorum yani. Müzik yok, bildirim yok, podcast yok. Müziğin ne suçu var bunda? Sadece siz ve adımlarınız. İşte bunun için çok sakin bir yer olacak ki. Dediğim gibi yani bir orman falan olacak. Öbür türlü tamam müzik yok eyvallah. Almamışsın telefonun yanına o da doğru. Podcast dinlemiyorsun. Tamam böyle huzur içinde ama arabalar korna basıyor. Yan tarafta bir kavga gürültü oluyor. Genel bizim rutin akış böyle yani gün içinde. Sadece siz ve adımlarınız. Günümüz dünyasında bir çılgınlık gibi görünen sessiz yürüyüş akımı aslında beyninizin kaybettiği odaklanma yeteneğini geri kazanma çabası demiş. Yapılan son araştırmalar 20 dakikalık kulaklıksız bir yürüyüşün nörolojik seviyede yarattığı mucizevi değişimi ve salgılanan hormonu gözler önüne seriyor. Dijital çağın getirdiği sürekli uyarıcı bombardımanı zihnimizi adeta bir bilgi çöplüğüne çevirdi. Yürüyüş yaparken bile kulaklık takıp podcast dinlemek ya da müzik açmak beynin dinlenmesine izin vermiyor. Sessiz yürüyüş akımı tam da bu noktada devreye giriyor demiş. Hiçbir şey dinlemeyeceksin yani kulağı meşgul etmeyeceksin. Oradan beyne devam ediyor. Çünkü bir taraftan da zaten telefondan dinlediğinde gelen bildirimler de kulaklıkta ötüyor. Telefonunuzu cebinizde, kulaklıklarınızı ise evde bırakarak atacağınız 20 dakikalık adımlar. Telefonu da evde bırak. Abi telefon cepteyse o el o cebe gider. Ben sana söyleyeyim bak. 20 dakikalık adımlar beyin kimyanızda düşündüğünüzden çok daha derin bir dönüşüm başlatıyor. Hiçbir dış uyarıcı olmadan yapılan yürüyüşlerin beyindeki etkisini inceleyen Harvard Medical School araştırmacıları düzenli aerobik hareketinin beyinde BDNF ama çok tekniğe girmeyin bizim anladığımız şekilde söyleyin. Adı verilen özel bir proteinin salgılanmasını arttırdığını saptamış. Beynin gübresi olarak da bilinen bu protein yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekliyor ve hafıza merkezini güçlendiriyor. Yani evet yürüyüş yapmak şöyle akşam uzunca bir yürüyüşe çıkmak falan filan. Bunu yaptığınız zaman özellikle de sessiz bir ortamınız varsa böyle bir şey mümkünse en güzeli telefon merefon almıyorsunuz. Sakin sakin. Huzur içerisinde yürüyorsunuz. Ondan sonra zaten yine telefon bildirimlerine bakacaksınız. Onun kaçışı yok. Ama en azından spor esnasında bari bunu yapmayın diyor uzmanlar.

Yusuf Güney, Yaradanım radyonuzdaydı. Namutun ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde sevgili dinleyiciler. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez, biraz olsun. Yüzünüzü güldürüyorsak ne mutlu bize ve efendim sosyal medyadan radyomuzu takip etmeyi de ihmal etmeyin bu arada diyorum. Ve şimdi Atiye radyonuzda hisset.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Haydirge ıdı ıdı ıdı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütenay muhabbet devam ediyor. Oo, bakınız bu aralar ilk buluşma aksiyonuna girecek olanlar var mı aranızda? Olabilir efendim, mevsimidir, normaldir. O zaman bir tüyo verelim sizlere. İlk buluşmada en çok güven veren davranış belli oldu demiş. İkinci buluşmayı garantiliyor diyor. Eğer bunu yaparsanız ne ki bu? İlk buluşmalar kişinin birbirini tanımaya çalıştığı ve ilk izlenimlerin büyük önem taşıdığı anlardan biri olarak görülüyor. Giyim tarzı, konuşma şekli ve beden dili kadar sergilenen küçük davranışlar da karşı tarafta kalıcı bir etki bırakabiliyor. Tabii şimdi bunlar evet doğru ama diğer taraftan böyle bir hoşlanma durumu varsa eğer, böyle hani kendini kaptırma durumu vardır ya, görürsün çok etkilenirsin falan. Bunlar çok da önemli olmuyor. Hani böyle karşı taraf ne yaparsa yapsın, mesela görürsün hatta böyle tipleri. Hem dersin arkadaş nasıl ya, nasıl buluşuyor? Buluşuyor. Çünkü ne der, aşık olmak mı denir? Aşık olmak demek belki çok doğru, neyse artık. İlişki uzmanlarına göre ilk buluşmada güven duygusunu oluşturan en önemli unsur gösterişli jestler ya da pahalı mekanlar değil. Zaten insan orada da pek rahat edemez yani, daha sakin bir yer lazım. Samimi, tutarlı ve saygılı bir iletişim kurmak, karşı tarafın kendini rahat hissetmesini sağlayarak ikinci buluşma ihtimalini önemli ölçüde artırabiliyor. Hani sükse yapacağım diye yani çok da cool olmaya gerek yok diyor, rahat ol. Sen rahat ol ki karşındaki de rahat olsun. Uzmanların dikkat çektiği en önemli davranışlardan biri aktif dinleme. Karşı taraf konuşurken sözünü kesmemek, göz teması kurmak ve anlatılanlara gerçekten ilgi göstermek değer veriliyorum hissini güçlendiriyor demiş. Tabii karşı taraf böyle bir hani dinliyormuş gibi de göstermeyin kendinizi. Dinleyin hakikaten. Olur orada bir soru sorar, cevap veremezsin. O da hoş olmaz. Bu yaklaşım ilk buluşmada güven oluşturan en etkili davranışlar arasında yer alıyor demiş. Bak, telefonu bir kenara bırakmak olumlu izlenim bırakıyor. Zaten abi ilk buluşmadasın, bir zahmet telefonla oynamaya. Tamam, telefon evet önemli. Hayatımızın her anında var, kabul. İtiraz etmiyoruz ama bir sakin ya. Buluşma boyunca sürekli telefona bakmak ilgisizlik olarak algılanabiliyor. Telefonun sessize alınması ve dikkatin tamamen karşıdaki kişiye verilmesi saygı ve samimiyet göstergesi olarak değerlendiriliyor denmiş. Tabii böyle çok sessize almak da aslında iyi değil. Bak, o öyle bir şey de var. Hani karşı tarafta şöyle bir his de oluşuyor. Yani bunu telefon sessizde. Arada böyle bir ışık yanıyor, sönüyor. Kimler acaba? Bu da var yani. Arayı dengelemek gerekiyor efendim. Başka ne varmış? Kendini olduğunda farklı göstermeye çalışmak yerine doğal davranmak ve dürüst bir iletişim kurmak uzun vadeli güvenin temelini oluşturuyor. Abartılı hikayeleri anlatmak veya sürekli etkileyici görünmeye çalışmak yerine içten bir sohbet gerçekleştirmek çok daha güçlü bir etki bırakıyor denmiş. Ve karşı tarafın fikirlerine saygı duymak, çalışanlara nazik davranmak, bu önemli. Randevuya zamanında gelmek ve empati kurabilmekte güven veren davranışlar arasında yer almış. Bunlar efendim yani kendiniz olun diyor. Hani orada sırf etkileyeceğim diye şekilden şekile girmeye gerek yok. Kendiniz olun, en saf haliniz olsun. Tamam, hani mutlaka insan o ilk buluşmada biraz daha böyle bir özen gösterir falan filan ama hani çok da fazla abartıya kaçmadan, telefon sürekli elde olmasın. Böyle masanın üzerinde efendim son model telefonlar, arabanın anahtarı, cüzdan müzdan, bunları da bırakmaya gerek yok. Karşı tarafa dinleyin, böyle güzel sohbet edin. Mevzu

İnsanlar doğuyor radyonuzdaydı. Efendim bakın. Ya bu nasıl olur? Soğutucu jellerle canlı canlı tabuta girdi. Hapis korkusuyla kendi cenazesini düzenledi. Sonu ölümden beter oldu. Ya bu mudur yani? Hapse girmekten öyle bir korktu ki çareyi film senaryolarını aratmayan bir planda buldu. Efendim enteresan. Sahte cenaze töreni düzenleyerek canlı canlı tabuta girip ölü numarası yapan şahıs, aylarca süren kovalamacının ardından yakayı ele verdi. Mezarda dur o. Çok böyle uzaklarda aramaya gerek yok yani. Üstelik sadece kendini değil, annesini ve büyük annesini de yaktı. Hayatım bitti sandım diyerek kendini savunmasıysa pes dedirtti. Efendim olaylar bakınız, polisin şahsı durdurmasıyla başlıyor. Zaten ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan sabıkası olan adam, kefaletle serbest kalınca hapse girmemek için akıl almaz bir plan hazırladı. Önce hazırlık yapıyor. Ahşap bir tabut satın aldığı ve evinin her yerine boş ilaç şişeleri saçtı. Polisi kandırabilmek için bedenine soğutma ekipmanları yerleştirerek vücudunda ölüm soğukluğu oluşturdu. Arada ölüp gidecek ha. Annesi ve anneannesi adamın zehir içerek öldüğünü söyleyip polise ihbarda bulundu. Polis eve geldiğinde aile beden çoktan defnedildi diyerek inceleme yapılmasına izin vermedi. Ya ama şimdi o da olmaz. Şimdi zehir içerek öldüğünü söylüyorsun diyorsun. Bunun şeyi yok mu? Yani sağlıkçıların falan kontrol etmesi gerekmiyor mu bunu? Hani patada kütele gömüyorsun falan. Enteresan. Yani oradan tabuttan çıkartılır adamı. Hani kendimi yani intihar mı etti, öldürüldü mü? Neyse aylarca izini kaybettirmeyi başaran adam polisin titiz takibi sonucu Yunan eyaletinde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra pişmanlığını dile getiren şahıs şu sözlerle kendini savunuyor. Daha önce de ihlallerim vardı. Kural üzerinde işte ehliyetsiz, alkol falan. Bu kez kesin hapse gireceğim ve büyük para cezası alacağımı biliyordum. Zaten borç içindeydim. Bir de sabıka kaydı eklenince hayatım bitti sandım. Yani hemen hemen bitiyormuş zaten yani. Biraz daha zorlasan hakikaten bitiyormuş. Planı patlayan adama mahkeme tarafından 5 ay hapis ve ağır para cezası verildi. Hapisten ölsen de kaçamıyorsun kardeşim yani. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine yardım eden annesi ve anneannesi hakkında da suça yataklık etmekten adli soruşturma başlatıldı. Bu adam mı bu fotoğrafı olan? Daha önce benzer bir olaydı Hindistan'da yaşanmış efendim. Bakınız Bihar eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Mohanlal ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze töreni düzenlemişti. Bu olay tek başına bile herkesi şaşkına çevirirken böyle bir girişimde bulunma nedeni ise akıllara durgunluk verdi. Kendi cenazesini düzenlediğinde köy halkı Mohan'ın ani ölümü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çoğu kişi onun öldüğünü bile bilmezken cenaze alayına katıldı, geleneksel tören ritüellerini yerine getirdi ve Mohan için yas tuttu. Ancak asıl şok, Mohan'ın tabutun içinden ayağa kalktığı anda yaşandı. Törene katılan... Ana o anı da düşünsenize ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi zaman zaman bunlar oluyor. Hani öldü diye morga konuyor mesela. Orada tekrar canlanıyor falan filan. Bu hikayeleri duyuyoruz. Hatta tabutun da mesela ses geldiğini duyan birisi tekrar inceleme başlatıyor. Kişi hakikaten yaşıyor falan. Bir de düşün cenaze törenindesin. Birden cenaze ayağa Ooo. Abo. Törene katılanlar cenazenin gerçek Mohan'ın kimlerin onu önemsediğini görmek için planladığı bir oyun olduğunu kısa sürede öğrendi. Ha bakalım bir öleyim bir cenaze töreni düzenleyelim. Bakalım kimler geliyor cenazeye diye. Mohan sahtene cenazeyi düzenleme amacını şöyle açıklamıştı. Ölümden sonra insanlar tabutu taşır ama ben bunu bizzat görmek ve insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini bilmek isterim. Bakalım kimler tabutu el atacak. Tam o sırada mesela paldır küldür kimse fark etmeden gömseler. Mesela adam fark etmiyor. Hızlı bir şey, her şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor. O da farkına var buna pat gömüyorlar. Al başına belayı. Bak beklediği gibi yüzlerce kişi törene katılmış.
Sahte cenaze sonrası köylülerden özür dilemek isteyen Mohan Lal herkese büyük bir ziyafet düzenledi. Törene katılanlar ve köy sakinleri hem şaşkınlık hem de eğlence karışımı bir deneyim yaşarken Mohan'ın amacına ulaştığı görülüyordu denmiş. İyi bari köy halkı toplanıp bir dövelim diye. Neyse, insanoğlunun tuhaf ruh hali efendim. İkisinde de öyle, iki olayda da öyle. İlkinde zaten cezadan kaçmak için yapıyor ama velakin olmuyor, yakalanıyor. İkincisi zaten ayrı bir tuhaf durum. Tam böyle incelenmesi gereken bir vaka. O da en azından insanların ne kadar kendini sevdiğini görmüş oluyor.

ve bugündeki tavakimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 0915.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo,
6: Radyo Sahil, tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
8: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Aşk dokunmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Radyo!
5: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Radyo Sahil.
1: Sakın beni bitti sanma. Bu gözler ne yanışlar, yanılışlar görmüştü. Aldanıp da

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

eksik. Bende olan seni gelip böyle çalan bize düşman. Bu dünya

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım.

da, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Teşekkürler. Dünyanın en güzel varlıklarına saygı duyuyorum. Kadın haklarını savunmaya gerek yok. Zaten onlar her zaman haklıdır. Evet. Teşekkürler. Ne? Neyi?
1: Allah Allah'ı.
0: Aman yerim senin o dudaklarını, ağzını. Söyleyeceğim senin için, peki. Zannediyorum bütün matinelerin en sıcağı bu diyebilirim. Çünkü dışarıda kış, acayip bir fırtına, acayip bir yağmur. Gazinomuzda böylesine bir sıcaklık. Onun için çok mutluyuz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun. Sağ ol.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bir tanem söyle canım, ne istersen ister benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya gümüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla. İstersen çınlatalım da.

İstersen dönsün dünya gümüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla surnalarla. İstersen çınlatalım dört bir yanı şarkılarla.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Öyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana.

sona erecekti. Böyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşanmadı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşanmadı her şey? Hem sana hem bana yazık.

parçam olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bırakın. Bırakın bugün öleyim. Beni böyle kahredense bu zavallı kudüsteyim. Dişlerimi sıkmaktan, gövdemi sağa sola vurmaktan, kanı bir kurşun etmez, vursan vurduğuna değmez şerefsizleri almaktan. En acısı bu mahpusluktan sorun hesabını. Bırakın, bırakın öleyim. Bırakın, can vereyim.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: ateşe attın.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.